şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: pretty boy.
1: Drive Show. Dusyan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduzhan bilen. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma ma'qul.

0: Мегаполис Ритмодоболь.
1: Şişeden çıktı cin, dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk,

Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

به ساغنچین همراه. Ishvori intararsa, izlayman seni, hammaga unutdim deyapman uya. Unutish bahona, eslayman seni. So'nggi bor qay kunim o'tdi seningsiz, xudo haqqi sira eslolmayapman. Hammani aldashni epladim ko'ya, o'zimni hech kim aldashni eplolmayapman. Ovozing jarangga kelar to'rt tomon, ammo to'rt tomon ham bermaydi darak. Surating avvallab yuribman hamon, bilasanmi, balki sen muhabbat shu bo'lsa kerak, hammaning nazdida baxtli bekasman. Qalbimdan o'tganim o'zimga ayon, sog'inchni baxt deya qabul qilganman. Ishtiyobsama sog'inchni baxt deya qabul qilganman. Ammo kelmaslarni kutish bu juda ham yomon. Yurgan yo'llarimda sog'inching hamroh. Eforing tarsa izlayman seni, hammaga unutdim deyapman ko'kar. Unutish bahona, eslayman seni.

shovqinlik shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da